diye, demek baban seninle doğrulacak şöyle diye. Marminallum babam, marminallum babam, o siyütü ve sultaj bom. Nem sedik o mokku, nem sedik o mokku.